beri hepsi bir olmuş bebeğimin kırmışlar kalbini sana vurgunum dünden beri gördüğüm günden.

Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni.